0: sen tuz yemeğe konuş. İster işte GLI. Tabii insanlar.
1: Yeah, we think it's 3-0-10.